Çay pitar ya ime Yakıngı pırdaşuri Yon yakıngı areye Por nya eleciyim